0: Ben bunu atlayayım. Ben kırmızı yana atayım. Fırsat tekrar.
1: Roger, you should be in it.